Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglishi. Bugun 2026 yili 13 avgust payshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4dan 5 gacha bo'lgan oraliqda turk soat 3 ga, turk soat 4 asuni hamalari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com, www.trt.uyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr.uyg'ur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 5'ten 6 gece, Ürümçi vakti etigen 8'in 9'ı gıcı bulan aralıkta kısa dolgun 9465 kilovolt'sa süni hemra ve internet arkalık anlığı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik atamaşa dünyası katarlık programlarımız var olup aldığımız gibi bir saat boyunca esler bilen bir gibi olmuşsun.

алдыған болсақ, Бодолеттің ұлыда Фазыл Күшіктің ерім әсірдің артық дамышқан көрішінің төпкісі барыдыр. Фазыл Күшік 1906 жылы Левкошада дүнияға келген. Арал шу чағлада Әңгілияның баш құрышыды болып, Қыбрыс түрік халқы Османлы империясы шекінгенден кен, үзіні егі чақсыз іс қылыған еғір бір мәзгіліне башын кешірмекте еді. Яш Фазыл Оқышыны İstanbul'da, arkadan Lozan ve Paris'te tıbbi sahası bu işe tamamladı. Onun aldı da Avrupa'da azadı bir doktorluk hayatı durgan bolsa mı, o öz yurtuna kayıtıp geldi. Çünkü aslında davalaşka muhtaç bulğunu üzü tuğulup çoğun bulgan zeminlerdeki halkının gelecek istikbalıydı. Şunlaşka Kıbrıs Türk halkı onunla hiç kaçan fakat bir doktor deyip karımadı. Дәрвәқі о, милетінің дәрдіге дәрман ұздайдыған бір көрішчі еді. Базыл күшкінің көрішедекі ән күшілік құрал оның қалымы болды. О, 1943 жылы құрған халықның авазы кезісті, өз намыға мұнасып алда Рум вә Әңгілия бесімі алдыда сүтке мәхкім қылынмақшы болған бір жәмиетнің яңырақ авазыға айланды. Күшік бұ кезітнің сәйіпілерді ұзын еліна бұйы Enosisqa, yani aralını Girisiyaga təvə qilish ham xiyalığa qarşı türklərinin mavcudluq hüququnu qoğdudu. Taqaç cəzaları, tədidlə və besimlə onu çəkindirilmədi. Onun qalımıdın çıxan hər bir cümlə Qıbrıs türk xalqıya bu zimlada sən yanıla barsan, bu vətən sənindir, deyib çəkarlaydı. Siyasi cəhətdə təşkilinin sahəsirimi o başlamçı boldu. 1943 yılı Kıbrıs Aralı Türk Asallık Milletler Organı'nın kuruluşuna katlaştı. Kendisi Kıbrıs Milli Türk Halk Partiyası'nı kurup, cemiyetinin siyasi iradesini bir yerge cem kılışka tırıştı. Tarıkak, teşkilsiz ve namrat bir cemiyetin öz hukukunu belirleyen, teşkillik ve cidamçan bir halk berpa kılış onun icadiyet mahsuludur. 1952 yıllarda Rum tərəb Enosis üçün qozğılıb, İOK terrorluq təşkilatı Türk yazılarını qanığa boyğanda Fazıl Küçük öz xalqıya rəhbərlik qıldı. Ya parçalınış, ya ölüm digən şuar bilən yəkülləngən çoğmaz qıldı. Aralının taqdirini bir tərəbli mahalda Rumlarının quluğa tapşırıb qoyğılıb olmaydı qallıqını həm Aralda, həm Ankara'da, həm xalqaralıq sohbulada çöndüdü. Түркия омми пікір сахасының Қыбрыс көрішінің қолышыда оның еріш шарчашыны білмейдіған дипломатик алақыларының тәпісі найты чоңдыр. 1959 жылдекі Сиорих бә Лондон келішімлерден кен 1960 жылы Қыбрыс жұмұриті құрылғанда Базыл Күчік түрк жәмейтінің аваз беріші білән Мауын жұмұр рейс болып сайланды. Bu mənsəb Qırıs Türk xalqının aralının bərabər şəriki və qurğuçu amili ikənliyinin ispatı idi. Bıraq Makarios və Rum rəhbərliki kilişim siyahları texi qurub gitib olmasınla asasi qanunga xilaflı qılışqa Türklərinin şəriklik orundun asallıq millət orunuğu çürüb qoyuşqa orundu. 1960-cı ildəki Xallıq Rozostovu bayramıda Rumlarının hocumun başlanğanda Qıbrıs Türk xalqı zəminlərinin kiçik bir qısmıqa qısılıb Uyulğan qorşaq asırdakı bir hayatqa məhkum qılınğan idi. Dəl şu qaranğı yıllarda Fazıl Küçük xalqının qarşılıq göstəriş iradəsinin simvolu aylandı. O xalqıya köçüb getişini emas, bəlkə qarşılıq göstərişini, təslim buluşunu emas, bəlkə təşkilənişini nəsihət qıldı. Türk müdafiə təşkilatının qəhrəman mücahidləri bilən mürünü mürə gətirib, cəmiyyətinin fitrəb duruşuğa mənəvi cəhətdən rəhbərlik qıldı. Fazıl Küçükni büyük kılgan yanı bir xislet onun mensep qoğlaşmasıdıqıydı. O, 1973 yılı cemiyet rehberlikini güreşinin yaş ve küçlük cengisi bolğan Rauf Denktaş'a öz razılıqı bilen ötküzüp verdim. Güreş bayrağını vaxtıda ötküzüp birişini biliş, pekhet tahkiki rehberlerge xas layık pişip bitiliş hesap oldu. O, şokundun kimi kalemini kuludun çürmüdü. Xalqının avazı gezisindeki makalları bilen milletine yol görüştüşünü devamlaştırdı. 1974 yıldaki Bahtiyar Tınışlık Hareketi bilen Kıbrıs Türk halkı erkenlik erişkendi. Bu neticinin ideyevi ve siyasi asasını olgan yıllar ilgiri tayarlayan kişiye del o idi. Ömrünün ahirki peytlerde onun nisip bulgan en çoğun bəxit 1983 yılı 15. noyabrda Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan kılınışını görüş oldu.
O bütün

0: Hörmətlik radio yayınlaşıcılar, tövəndə İlker Taşkın tərəfindən təyyarlanğan Türkiyənin rayonluq əsasən tizim qılınğan məhsulatları namlı səhifəmizin bu haftalık sanında Antakya künəfəsi haqqındakı uçurlarını sizə bilən ortaqlaşımız. Türkiyənin Akdeniz rayonundakı sahil şəhərlərindən biri olan Xatayının Antakya nahiyəsi özünün ismi bilən atalğan alahidi tatlıq türün bilən məşhur. 2006 yılı 4. ayının 14. günü Antakya Soda Sanayiçiler Birleşmesi'nin iltiması bilen Türkiye'nin rayonlarına has tizim kılınan mahsulatları katarına kirgizilgen Antakya künefesi için Türkiye'de işlep çıkarılan pişlak, sarık may ve şerbet işletildi. Bu tatlı dürüm çoğun ve yumalak teksige iki kavet sım kadayıp arası da künefe pişlikini pişirip köngüldeki dek tatlı şerbetini ilave kılış arkalık tayyarlanıdı. Teksinin çoğun küçüklüğü istimal kılındığın kişi sanığa sasen okşaş bulmaydı. Antakya künefesinin kalırlığı tahminen 1-2 cm kilodu. Kızık yiyildiğin bu tatlıq dürüm istimal kılınış cereyanı da içindeki pişlaqının talalınıp sozuluşu kütülüdü. İşletilgen tuzsuz pişlaqının saklaş muddeti 2-3 gün boğazka işlep çıkarış cereyanı çoğum yeni pişlaq buluşu şart. Konu pişlaq Antakya künefesinin təminin bozuluşuğa sebep buludu. Antakya künefesi Türkiye'de işlep çıkarıldığın başka pişlaklık tatlıq dürümlerinin şekli, rengi, terkibi, teyyarlıqı ve istimal usulü cihette pereklik buludu. Başka pişlaklık tatlıq dürümlerine okşamaydıgan terapi Antakya künefesinin üstü ve astı yüzü ayrım ayrım pişiriludu. Bu alahidi ustalık talep kıldığın bir ceryan. Tatlıq algı keltürüş ceryanında künefe pişirilgandan kiyin şerbet koşu şarkılık elip veriludu. Bu tatlıq dürüm umumen üstüge pisti çeçip kaymak ya ki marojna bilen birgi sunuludu. Hürmetli radyo yolcuları, yukarıda İlker Taşkın tarafından tayyarlanan Türkiye'nin rayonlar asasen tizim kılınan mahsulatları namlı sahibimizin bugünkü sanada Antakya künefesi doğrusudaki uçurlarını dikkatle sunduk. Köngül koyup tanışkanlıklar için köp rahmet, aman bolağına.
1: Türkiye'nin rayonluğa sasen tizim kılınan mahsulatları.

0: isterdim, yapamadım. Gelinin ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım, anlatamadım.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

Şoň 2026-njy ýylyň avgust aýynyň 14-i anna Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara Batbonça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmen çayının gelimlerinin nobatda kısana başlayarız. Goyoşumda 16 metr, 17730 kilo geçirik kadan gizik tolkunnan gün epirden dikkatini ködürleyarız. Gün epirden berilen goyoşumda Aşgabat vaatinden 7'den 7 seçenli, Çanak anten arkal Türksat 3A'dan 10.990 yılıklıdan vertikal padaracadan qaytadan dinləyiblərsiniz. Xormat dinləyicilər qoyuşumun bu qısana daşarut xavarını, sesli qollanma və köşə tağınları atlı keptirik tapayın gepeşkirmədə dinləyiblərsiniz. Qoyuşumun bu qısana taylan və alıp barayan Parahat Nureyev. Texnik işgərimiz Recep Özdən.

illeşe ilikulen hararın gıytkaça madmurlen tanışorun. Eyran Trump'ın Ormuz boğazına gölçülük ediyen ikkara hakkında sözlerinin hakikati beyan etmeyenini haber veriyor. İndonezya ısların Gaza boyunca yol kartatını red etmeyene reakçiya bildirdi. Birleşe Millet Toğraması Sudan'a çatınışkırda atıda ilattan 20'den kovrak adamın ölümlüğünü haber veriyor. Türkiye ve Mısır tevhidlerin hırmatlaşı güçlendirmek uğruna tağırla ediyor. Hormatlı nezer inni bolsa şöyle bir iki havarların doğal madmoni zindik kadına getirmekçi. İran Trump'ın Ormuz boğazına gözülçülük ediyen ikkara hakkında sözlerinin hakikati beyan etmeyenini haber veriyor. İran'ın koşunu Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump'ın Washington'un Ormuz boğazına gözülçülük ediyen hakkında sözlerinin hakikati beyan etmeyenini notap onu yalan adlandırdı. Harvey Mitbot vekili İbrahim Zülfü Garın beyan etmeyen

göre Urmuz boğazı İranın dolu gudulçuluğunu ve gemiler tahranan uruhatı ol yerden hopsuz geçip bilmez. İran 28. fevrarla başlayan yakın gün nordak uruştan beri boğazdan geçen gemilere gudulçuluk ve geçiş tölüğünü tertibine girdi. İndonezya Asya'nın Gaza boyunca yol kartını red etmene reakça bildirdi. İndonezya Asya'nın Gaza boyunca 15 madden varat yol kartını red etmene yazdırıp, bu başlangıcın urusu behetmek ve Palestine sevdiğini kaydeden dikeltmek uğruna halkara tağırlaları böktücek dönü duydurdu. Daşarı işen misilin metbuat sekretari Vahit Nabil Mulaçela, şol yol kartını Palestinlerin yaşayış şartlarını kovulundurmak uğruna umumat tağla hükmünü kâfetlenirdi. Resmi Jakarta bir neçe yurt tarafından kollanılan meylamanın ıslahın Gazdaki genosid hedefte uğruşunu belirtmeyi ve sevittiğin durnukluğu kaydeden dikeltmeyi maksat edinyenini haber veriyor. Birleşen Millet Toğraması Sudan'ın akı çapınışkırdı ahtıda ilattan 20'den kovrak adamın ölünlüğünü haber veriyor. Birleşen Millet Toğramatının İnsan Pevur Kumak İdaratının beyan etmeğine göre Sudan'daki Gök Nil Ulaydı'nın Geysan Sevitinle olan çakınışlarda 20'den kovrak adam yoğullu, köp sana adam yaralanlı. Efiyopya Serkedi'nin kolunu olan çakınışlarda takminen 2500 adamın başka yerlere göçülmelerine sebep oldu. Yerli resmiler Sudan'ın koşulunun hakkını tutma PSP'nin ve yaran güçlerinin kuran hücumunu iyiden terapiklerini beyan ediyen olsa, Birleşen Millet Toğraması ahli tarafları ahdıda ilatı korumağa ve insanperver kömeklerin yetilmeğine yol vermeğe çağırdı. Türkiye ve Mısır sevdiklerin hizmetdaşı güçlendirmek uğruna tağalla ediyor. Türkiye'nin daşı işler ministeri Hakan Fidan, özara katnaşkırın kemil derece yetmeğiyle Türkiye'nin ve Mısır'ın sevdiklerin meselelerdeki utkoşukluğu çoğunlaştırmak boyunca alalaşanlığını aitti. El Alamed Mısırlı kardeşi Badr Abdullah ile beyanat veren Fidan, iki yurdun Gaza ve Libya'lı esası meselelerde bir mengdeş pozisyon eyleyenini belledi. Ministerler genişmelerin devam etmelerine notam olsa, Fidan Gaza'daki yadayı onca halk düyüklü çareler görmek için çağrısı verdi. İran Urşu'ya hıttığın elektrikli yük lolularının eksportini artırıyor. Amerika Birleşen Ştatlarının İran'a karşı hücumları yanıgıcın bahatının yok olanmağına sebep oldu. Olu olsa alternatif çıkarıların gözlemeği yanılan alıp geldi. Hıttayın Azya bazarlarına elektrik yük ulularının eksporti ulu meçverde arttı. Uruşun başlamağından sonra 4 ayın devamında ağır elektrikli yük ulularının eksporti 2 seden kovrak yok olanıp 16.823'e yetti. İstek esasana ıksadeti yakın günlerde nevit üpçünçülüğüne karası olan günorta ve günorta günor azide hatam yok olundu. Alihan Kuruş cinayet toparını operasyon geçirildi. Ankara'nın baş prokuratoru tarafından geçirilen denge işinin çayına Alihan Kuruş ile birlikte behuit kalanmak maksatlı cinayet kurumatına karşı operasyon başladı. Ankara'nın baş prokuratura tarafından geçirilen derin uçağına Alihan Kuruş ile birlikte behvit maksatlı cinayet kurumatına karşı operasyon başladı. Derin uçağının çayına kurumanın yolaşları ile birlikte 49 şüpheli için tutuk etmek hakkında karar çıkardı. Ankara'da başlayan operasyonun 17 vilayette geçirilenliği cemi 123 salgıda gözde ve ele salmak çayarlarının görülenliği malum oldu. Sol salgıların 43'ünün gönülen salgılar seyredentinin vatı 33 kampanya değişi dürlü yerlerde de aydınlı. Mütürde Söğüde Amerika'nda olan partlamada 3 adam yoğullu. Vaka ile bağlanışkı derine uyuşu başlatıldı. Mütürün partide kayırdaki Söğüde Amerika'nda olan partlamada 3 adam yoğullu. 17 adam yaralanı. Teyada Kayer Sevitinaka Arabella Plaza Sevda Amerika'nın birinci katına yerleşen Sevda dükkanlarına ve oyuncak dükkanlarına gaz balonunun patlama neticesinde yanan yüze çıktı. Vakada 3 adam yoğullu, 17 adam yaralanı. Müsürün içeri işe ministeri patlamanın Arabella Plaza Sevda Amerika'nda balonunu ve sonra duran kişi yangını rayet korunç toparlı tarafından gözetçilik altında alınanlığı malum edildi. Partlamanın golüdeki kâr dükkanların pencerelerine hem diyen itirenliği haber verildi. Müslüm Baş Prokuratörü'nün partlama olan dükkanın iyetini tutsuz etmek vardı buyruk verildiğine haber verildi.
Başprokuratura defaqy derin olaryň partlamanyň gaz balonundan bolunlygyny anyklanyny we wakanyň tebine

Kitabını derinleme üçün Künarmen Toparo'nun beylenenini ıqlan edildi. Vakavine bağlanışkı derinme işinin devam ediyenini məlim edildi. İdil İllesef Lasaryot Havarını dinlediniz.

ýerleşýär. Türk dünýäsiniň daňlary atly gepleşmeden nowatdaky sanyna bir ýene-de siziň bilen birlikde gepleşmeden nowatdaky sanyna garkyn ata atly temanyň üstüne durup geçmek isleýäris. Hormatly dinleýijiler, indi bolsa halkara gatnaş gurawançy bilermen doktor Cemil Doç Ipeň şuňky temamyzdan bagly sinni syndykatyňyza ýetirmek isleýäris. Onçuncu atırın başında Xorasandan Anadolu'a gelen erenler kervonun yollaşlarından biri, Türkmen diyarının yüreklerinin sultanı Qarqın Atadır. Qarqın Ata Anadolu'nun ıslamlaşmağı ve Türk göçmeğine təsirli rol oynan ve Türklük sevgüsünün dolun sopların ünvaslarının biridir. Durmuş hikayesi Xorasandan Anadolu'a çeni uzalıp, Türk medeniyetinin mayrılmağına koşun-koşun cahankeşte alımdır. Qarqın Ata Xorasan toprağının Anadolu'a gelen Türkmen derevşi hükmüne tanılıyor. Oğudun 24 taypatının biri olan Qarqın taypatına değişi bir cemiyetin yol açtı ve Türk sopçuluğunu vepay adilen tanılayan mektebin Türkmen yol açtıdır. Halkın arıtnakı rivayetlere göre ilki bilen Xorasandan Gulmatara taraf uğran Oğuz kerevenlerle birlikte İran'ın Kirman teytine Ol yerden hem 1180-nji ýyllaryň ahyryna Anadolu sebitine geller. 13-nji asyryň birinji çäreginde günorta günnogar Anadolu mesken tutdy ve töwregine ýüzlerçe okuwçy ýygnady. Qarqın Ata adynyň töwregine dören kyssalar Xorasan erenleriniň arasyna aýratyn ornunyň bardygyny görkezýär. Siýabi Elwan Çelebiniň bu mesele boýunça meşhur eserine Şol döwrüň Türk hökümdary Alaeddin Keykubat Baranjyň Qarqın Atanyň gudratlaryny görenligi we oňa 17 owany gazna hökmüne berenligi ýazylýar. Qarqın Atanyň iň täsir galarjy aýratynlygy Türk şahsiýetini we türklük söýgüsini Islam topçuly bilen birleşdirip Anadolyny maýlamagdyr. Ol Islamyň ummansyz hoşnetdigini Türk medeniýetiniň dili we däp desturlary bilen garaşdyryp Türkmenlerin aratına yayratdi. Çarba Türkmenlerinin öz dilini gepleşen ve durmuş yürülgülerini kavul ediyen dergüçleri has ansat kavul ediyenliğini bilyarız. Qarqın Ata sökotdöşüklerini Türk diline amala aşırmağı ve könü Türk dəb desturlarını ve ıslam qımmatlıklarını cemlemekle Türkmenlerin yüreğini kazanlı. Onun yol açıq etmeliniyaki Qarqın taypati Esasanam Anadolu'nun günorta günnogoruna ıssam ve Türk medeniyetinin çoğunlaşmağına esasi rol oynadı. Hazırkı vaqtda hem Türkiyanın köp golayetine Qarqın Ata oğulların bolmağı bu ruhu mirasın iyidlerini görkediyar. Qarqın Ata'nın şahsiyetine cimlinin Türk ve ıssam sövgüsü Beyik Türkmen maşgalatını bilirlikte saklayan Hamirmaya uğurlu. Häzirki wagtda Qarqın Ata ojonyň agdalary Türkiýanyň dürli künjegine ýaýlady we köp adamly sopçuluk jemgyýeti hökmünde ýaşamagyny dowam etdirýär. Taryhy çeşmeler bu ojak bilen baglanşykly türkmen jemaatlarynyň Anadolynyň günorta günnogarynyň merkezi Anadola, hatda Siriýa we Iraga çenli uzap gidýän geografiýa ýeýranlygyny görkezýär. Qarqın Ata'nın nesillerinin Diyarbakır, Malatya, Çorum ve Gaziantep yalı şekerlerde qavat gelmeği tötenlen derler. Bu cemaatlar Atavalarının miras qalan Ojok medeniyetini doğam ettiriptiler ve Xorasan'dan getiren Türk ıslam inançlarını ve dep desturlarını qorap saklaptırlar.

Tarih köpbenç qarqın atayalı beyk sopı liderlerini öz sahiplarına gizdep saklayar. Hedirki vaqtta onun adi akademik makallarda Alewi Bektaşı ocaklarının yahtamalarına yaşadı da giyin halk köpçülüğüne özünü layık derece iyi değerler. Şeyde de olsa qarqın atanın Anadolu'yini vatanımıza ürün ruhuna koşun, koşundu qatı ullur. Xorasandan gelen ve Türk ve İslami söyleyen bu sopi lideri dine bir Allah'ın sevgisini adamların yüreğine ornaştırman, eğitim Türk şahsiyetini ve dilini şöhretlendirip milletine hizmet ediptir. Mirası tutuş Türk dünyasının umumi medeni hazinatının bir bölüğüdür. Qarqın atanın adını ve talimatlarını devam ettirmek bu yerlerin mayalanmana koşun koşunları yattan çıkarmazlık demektir. Hazır kıvatta miras düşerler hükmünü Babaliyatın pirini, Xorasanın bu büyük dervişini yattamak ve bunu gelecek nesillere geçirmek bizim için ruhi borçtur. Sebebi qarqın atanı yattamak, Anadolu'nu baqı Türk İslam vatanına uğrayan qımmatlıkları yaşamağı anlayar. Şol qımmatlıklar yüreğimizde yaşamağını devam ettirdiğimiz sayın milli cevizlik ve doğunluk yüreğlerimiz hemişe güçlü bolmağa devam eder. İlil İlleser, halkara atnaşkar boyunca bilirmen Dr. Cemil Doğuş İpek tarafından tayarlanan Türk Dünyatının Danları adlı gepeşimizin Novotdağı sahanına Qarqın Ata adlı tema arada gurur verdik. Önümüzdeki hepte tazı bir temada duşmak umidi bilen hoş tavolun.

برچاغه نیفغلان نه؟ توتوش مشغله حوثلا دوشیر، خمالات یرتنگه دنیا دوریر. Dünyada yılla 400 min çağı rak keseli diagnozu koyulyar. Türkiye'de olsa bu san takminen 4700. Eytem haysi görközler bize duyduruş veriyar. Maşgalalar haçan ve nehili çemeleşmeli. Şugun çağılık dövrünün rak keselleri İrki diagnozun ehmiyeti ve şol ketele karşı güreş hakkında bilirmenin karayışını dikkatine de getirmekçi. Rak keteli zınse ve yaşa karamazdan her bir adamda yüze çıkıp bilyen ketellerden biri. Ama çağalarda duş geliyen rak ketelleri ululurda akıdan tapavutlanıyor. Hut şu arada cemiyetin havarlıdığını yokurlandırmak maksadı bilen 2002 yılın veri her yılın 15. fevralı çağalarda rak keterlerinin halkara günü hükmüne belirliyar. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kurumasının görközülerine göre yılla dünyada 0-19 yaş aralığın nakı çağalarda 400 binin kovrak rak keteli hasabı alınıyar. Türkiye'de olsa bu görközcü yılla takminen 4700'e beraber. Eysem çağalık dövrününe haysi rak keselleri köp duş geliyar. En atalar haysi simptomları görünlerine vakt yitirmen lokmana yüz tutmalı. TRT Havar'dan Mina Yağıcı çiftçi bu soruların cevabını ve başka da mühim malumatları Sağlık İlimleri Üniversitesi'nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastahanası'nın Çağalar Gematologiyası ve Onkologiyası oyuncu hünermeni Profesör Doktor Ali Ayçiçek bilen selzerdi. Profesör Doktor Ali Ayçiçek çağılık dövrünün rak keserlerinin yığılığının yaşı göre ütküye nırınık tayar ve şeyle deyar. Oların arasında köp duş geliyeni kan rağı keseli hem de beyni çişlikleridir. Kan rağı keseli adlandırılan leukemiya çağılık dövründeki rak keserlerinin takminen 30 götürümünü emele getiriyar. Qalan 70 götürümü olsa merkezi nerv ulgomunun çiyişleri, limfoma ve qatı çiyişlerden varatdır. Yaş toporlarına uğrab olsa yağday şeyle. Qan rağı keselleri 10 yaşına yetmedik çağırarda köp duş geliyar. Limfoma olsa yetkinceklik dövrüne xas yığırlar. Nerv öcüklerine dürüyen neuroblastoma 5 yaşına yetmedik çağalarda Willis çişi deyilip adlandırılan böğrek çişi olsa haf 2 yaşlarda yüze çıkıyor. Bu rak keterlerinin köpesi 2 tapkalarda anıtlanana becergide üstünlük kazanılıyor. Muğaramazdan dünyada yılla 100 bin çağı bu keterler sebeple ardın çıkıyor. Şunun için simptomları bilmek ve keseli iyir anıklamak üren ulu ehmiyete iyidir. Leukemiyada ünüs verilmeli simptomlar şular. Derinin ağırmağı, bedenine tevmillerin emele gelmeği, ıskınsızlık sebebi bilen belli olmadık ve 4-5 günün köp devam ediyen kızdırma, çağanın yada uyanmağı ve imit imekten yüze vurmağı. Şeyle hem giycelerine uykudan uyuryan beden ağırları. Profesör Doktor Ali Ayçiçek mühim bir duyduruş veriyor. Dine renkı ağırdı deyip bu rahat keseli deyip olmaz. Ama bu simptomların biri ya da bir neçesi belirlikte yüze çıksa rahat keseli olma ihtimalleri yukarılanıyor. Beyni çiğişlerinde olsa simptomları başkaça oluyor. Esasen hem iyir seher başlanayan kusma, ona koşulayan kelle ağırtı, yüz mistalarının ısmazlığı, denagramlılığın bozulmağı ve
ala sarmıklık duyusu esası duyduruş alamatlarıdır. Hatta çağanın kol yazmasının ütkümeği ya da onun önküsünden has ıncık olmağı hem ünüs verilmeli görközcülerin hatarına giriyar. Nevroblastomda ve filins çağınına in esası görközcü karnın çişmeği hem de katılaşmağıdır. Sünk çişlerine olsa köplenç yetkincenlik dövrüne dine bir el ayakta duyulayan gün sayın güçlenyen ve üznüksüz ağrı üze çıkar. Limfomada olsa boyun teoreğine katı, hareketsiz ve teoreğine oğunuk limfa düğünleri bilen bile görünyen çişlere ünüs vermek zorundur. Eysem bu simptomları gören maşgalalar nem etmeli. Profesör Doktor Ali Ayçiçek bu meselede hem hüveslenir yer hem de denagramlı çemeleşmeğinin mühümdüğünü yatladı yer. İrki diagnoz elbette üren mühüm. Yöne bu yerde denagramlı hareket etmek gerek. Çağağınız ünkü siyalı değil olsa hükman lukmana yüz tutun. Lukman mühüm mesele tapmadık olsa ve vaktin geçmeği bilen hem kovulaşma yok olsa derrev başka lukmana gitmeğin yerine ilki şol bir lukmana kaytadan yüz tutun. Zerur olsa koşması bağırlıkların geçirilmeğini soran. Ol doğru diagnozun koyulmağına yardım eder. Çağalık dövrünün rak keselleri irki dövrde anıklansa, oların esası bölüğünü üstünlükle becermek mümkün. Yattan çıkarmak, en güçlü koruk seriştesi havarlı olmaktır. Özünüzü, çağağınızı ve yakınlarınızı kovutanan, ehli üyt köşmeye çınlaka içemeleşin. Dinleriniz için sağ olun. Novot'taki podcastımızda görüşeceğiz.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gays kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен广播电台.
0: Инџи Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајне радио гајане.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin Feti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.